0: Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K.
1: Evet, sayın dinleyiciler, hoş geldiniz demeyeceğim, burada değilsiniz. İyi akşamlar diliyorum, iyi akşamlar. Evet, bu akşam 1 saat 10 dakika program yapacağız. 10 dakika biraz fazladan program yapacağız. Çünkü canlı yayına bağlanacağız başka bir yere. O yüzden 10 dakika fazla yapıyoruz. Yani saat 19'dan İsviçre saatiyle saat 20.10'a kadar Türkiye'den saat 20'den 21.10'a kadar sizlerle olacağım. Bu akşam konum manipülasyon, tabii ki her yerde olan bir şey. Düşündüm taşındım, dedim ki bu sefer böyle bir konuyu ele alayım. Biliyorsunuz her program farklı konuları ele alıyorum. Evet, şimdi biraz da Almanca bir merhaba diyeyim. Ondan sonra şarkıyla devam edeceğiz. Hallo liebe Zuhörerinnen Zuhörer Kanal K. Heute Abend werden wir von 19 Uhr bis 20.10 Uhr bei Türkischer Radio, Radio ATA, ein Programm auf Türkisch und Deutsch machen. Heute Abend ist Thema Manipulation. Also das ist ein bisschen interessantes Thema, aber in Gesellschaft, es hat immer noch, und da habe ich gedacht, das mache ich heute Abend, so ein Thema. Und Sie können auch vielleicht etwas finden und... Ja, ich weiß es nicht. Schauen wir das. Also viel Spaß beim Zuhören. Dann, wir machen das in türkische Musik. Şebnem Ferah'tan geliyor. Nein, bir dakika. Yok, Burcu Güneş'ten başlayalım. Sen kaybı diyor. Evet, Burcu Güneş.

Damardan bir şarkı oldu. Uzun zamandır dinlememiştim. Tabii unuttum da. Ama dedim sen kaybolunca Burcu Güneş uzun zamandır çalmadığım için çalayım dedim. Evet sayın dinleyiciler. Evet ne yapalım şimdi? Hem birazcık manipülasyona girelim ama biraz önce girişte inşallah bir teknik bir problem olmadı. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu artık programı kaydettiğimde ya da işte eğer bir girişte bir teknik bir şey varsa radyo söyleyecektir bana. Evet manipülasyon dedik. Manipülasyon neymiş? Onu bir önce bir bakalım. Manipülasyon bir kişinin veya grubun düşüncelerini, duygularını, davranışlarını karşı tarafa hissettirmeden kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme ve kontrol etme çabasıymış. Evet, bu biliyorsunuz etrafımızda olan biten şeyler. Evet, temel özellikleri neymiş? Gizlilik, etkileşim açık bir rica veya emir gibi değil, karşı tarafın fark edemeyeceği dolaylı yollarla gerçekleşir. Evet. Kendi çıkarı amaç manipülasyon bir dakika şeyin telefonu sesini kısayım süreci başlatan kişinin kendi menfaatini sağlaması zayıf nokta kullanımı kişinin suçluluk acıma veya özgüven eksikliği gibi hassasiyetleri hedef alınır yani karşı taraf senin hassasiyetlerine göre hareket ediyor aslında ben uzun zamandır ben şöyle söyleyeyim, genç kızlığımda psikolog olmayı çok istiyordum. Bir psikolog olmayı, bir doktor olmayı, bir de öğretmen olmayı istiyordum, onu söyleyeyim. Sonra da avukat. Yani şöyle, psikoloğu niye olmak istiyordum? Çünkü çevremde görüyordum yani insan, çok ilgileniyordum, bilmiyorum yani hala da aslında insanların psikolojisiyle falan bayağı bir ilgilenirim çaktırmadan. Şimdi özellikle etrafımda bazı birçok olaylar yaşadım. Özellikle bu son 8-9 senede yaşadığım şeyler, ne bileyim oturduğum yerden tut, çalıştığım iş yerine kadar falan. Sanki ben 7-8 senedir daha önceden uyuyormuşum. Bu tür insanları hiç hayatımda görmemişim. Birden bunlar böyle ortaya çıkıyor. Biraz şaşırdım tabii kendi kendime de ya neden hani bu tür şeylere maruz kalıyorum diye de düşündüm. Sadece ben değil birkaç kişiyle konuştum. Onlar da aynı şekilde çok farklı bir şekillerde maruz kalıyorlar. Bu İsviçre'de de var. Türkiye'de şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman bulunduğum ortamlarda normal hayat içinde insanlar çok normal yaşıyor. Ben çok manipülatörlere falan şey yapmadım yani karşılaşmadım manipülatörlerle. Fakat sosyal medyada çok fazla var. Sosyal medyada nasıl var yani adam bir şeye kızıyor mesela hiç tanımıyoruz. Acayip kötü kötü mesajlar paylaşıyor. Mesela bu da aslında manipülasyon. Yani o kendisi bir yerlere bunu gönderiyor ama bu yapay zeka ile birlikte bize de düşüyor. İşte kaç kişi alınırsa biraz ben yapay zekaya da bunları sordum. Birçok şey manipülasyon aslında. O yüzden birazcık dikkat etmek lazım. Belki de hepimiz bir şekilde kendimize göre bunu yapıyoruz. Hayat içinde psikologlar bunu da söylüyorlar. Birazcık ama bunu çok ileri dereceye getirecek şekilde yapmamanız lazım sayın dinleyiciler. Bir kere gerçekten şöyle söyleyeyim. Bir şeyleri yaparken önce bir düşünmek lazım. Hani iğneyi bir yok çuvaldızı önce bir kendinize batırın. Ondan sonra bir başkasına. Neyse bunları sonra konuşuruz. Biraz giriş yaptık. Ben şimdi bir Almanca olarak manipülasyon hakkında bir video. Genelde Almancayı ben böyle anlatmaktan çok video şeklinde getiriyorum ama videoyu unuttum. Neyse o zaman ben şöyle şarkı getireyim. Ya uzun zamandır gerçekten Neco'yu çalmadım. Neco gelsin, seni bana katsam diyor Neco.